0: da Filipina, Kim Jong-un, Rusya ve Tayyip, Çağrı, Gucci, Barnes, Dede, Mali, Kulak, Okinawa, Timur Bey, Sobunu, Kıra, Paygıdi. Ise biz azı behli bantı, da kuz kamaradi, kamu haribayni, bu da yıkı sorunlarda da promosyalar dikali, numarada bu çöpeli, siyayın sanatını var.
1: Kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak, kulak,